0: Bobby'nin ozu kızıl dedi, ozlanam sozu kızıl dedi.
1: Kere yavına oynadı. Bütün stadyum ondan turup bakırdı. Baba yan, ketma. Baba yan, ketma. Bana müşet dedim. Hani? Kit kaldı arazda beçere. Ne kısın uyan? Hareket kıldı. İlacı olmasa kıyla kendi. Beçere ahırı oyun yürüşmeden ki Zidane'ın aldı gibi varıptı. Zidane dıptı. Bana sen oyuncuları zor taylantıresen. Kanak taylantıresen. Mangeyem örgüt. Az güne tecrübem yetişme yaptı dese Zidane'ım kal başını silap koyup ben buralarda ne fakat cismani tamamdan. Belki akli tamamdan taylantıremen dıptı. Kanak kılıp dese Ronaldo. Bir hakik edipti. Ronaldo şuna kekine gelin. Ronaldo senge saval. O tenine oğlu var. Lekin o akeng hammaz, ukeng hammaz. Kim o? Sen Ronaldo ya min, akemem, ukemem bu mesela otamı oğlu ben dıptı, özüm dıptı. Gördün mü? Ne kız onun içinde kanak akıllıydı. Baba yana kursağım bu getip, Uzbekistan'a gelip Sergey'e bak edipti. Senge saval var, top senge asasi terkip düşüyor sen dıptı. Şunu da kamçı yapar mı dese, koyorayım dıptı, bakana kereyi kı dıptı. Senge saval, o tengine oğlu var, lakin o akengenmez, ukengenmez. Kim o dese, kaçam öyle yok, hoştumuz bize gereydim mi? Var bilip gedipte, şunda çıksa taşkarı. Adil kiletken egen, adil Avrupa'da oynagan, top kulüplerde oynagan. Adil ekedipte. Ha dese, siz gepte saval. Ataizi oğlu var. Lekin o akeyzenmez, ukeyzenmez. Kim o? Siz adilem, hani atam oğlu akemem, ukemem bu mesela ben dipte, özüm dipte. Siz Sergey'i bursa abi bu gitti. Baba yan! Savaldı cevabını taptım. De, kim eken dese? Ha adil eken ki? Kaysa adil dese? Ah neydi? Özümüz adil. Siz babayana, ya, topanmamsan, o Ronaldo'yu yedirmişler.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: U oxirgi modeldagi iPhone'dan internet orqali Instagram'ga kirib chirigan g'arb haqida otashin postlar yozdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayır.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: U oxirgi modeldagi iPhone'dan internet orqali Instagram'ga kirib chirigan g'arb haqida otashin postlar yozdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.

0: Istorija Dono'da reklama.
1: Uçatgan uçlik. Uçtası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve mahsus sos atıge 33 min songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 27.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan

0: Cim kocha, cimcit kocha. Kochalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmayman.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: U, oxirgi modeldagi iPhone'dan internet orqali Instagram'ga kirib, chirigan g'arb haqida otashin postlar yozdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

derin ayrığa düştü yolum. Hal imkan var derdim ha. Seni asan boy birdim ha. Men natavan aşığınla kiçirgine.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yoqsa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa, yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.

Hademey tong otadi. Kun chiqadi hademey. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?